0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 110

toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önemli uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
3: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sini uygulandık.
2: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
2: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
3: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Yayalar kırmızı çizgimiz.
0: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Kamil'den bahsedeceğiz. Ünlü cebir ve matematik alimi Ebu Kamil, cebir alanında Harezmi'den sonra eserleri zamanımıza ulaşan ilk matematikçi olup, eski İslam cebir geleneğinin de son temsilcisidir. Aslen Mısırlı olduğu ve Kahire'de yaşadığının dışında hayatı hakkında bilgi olmayıp 850-950 seneleri arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Özellikle cebir sahasındaki başarılarıyla dikkat çeken Ebu Kamil, Harezmi'nin eserlerinden çokça istifade etmiş ve ikinci dereceden cebir denklemlerini onun metoduyla çözmüştür. Bununla yetinmeyen Ebu Kamil, bu çözüm metotlarına bazı orijinal izahlar getirerek belirsiz denklemler birinci dereceden, ikinci dereceden ve cebir tarihinde ilk defa daha üst derecedeki denklemlerle tam sayı problemlerine ait çözüm yollarını ortaya koymuştur. Bu başarısından dolayı Harezmi'den sonra ikinci cebir teorisyeni olarak kabul edilmiş ve o cebirdeki bu otoritesini İslamiyet'in fıkıh alanındaki en mühim konularından birisi olan miras taksimi hesaplarının çözümünde kullanmıştır. Ebu Kamil, 3 bölümden oluşan en önemli ve en ünlü eseri Kitabül Cebr vel Mukabele adlı kitabının ilk bölümünde temel cebirsel ifadeler ve işlemlerle basit ve karışık denklemleri incelemiş, ayrıca kat sayıları irrasyonel sayı olan karışık ikinci dereceden denklemlerin çözümlerini göstermiştir. İkinci bölümünde de kendisinden önceki cebircilerin çözemedikleri geometrik problemlerin kendi keşfi olan cebirsel çözüm metoduyla kolaylıkla çözülebileceğini ortaya koymuştur. Üçüncü bölümde ise belirsiz denklemleri ele almış ve bazı cebirsel problemlerle sonlu dizilerin toplamlarıyla ilgili bazı kuralları vermiştir. Ebu Kamil'in bilim dünyasında büyük yankı yapan, kendini üne kavuşturan bu eseriyle cebirin bağımsız bir alan olduğunu ve ilk defa cebirin hesabı da ihtiva edecek şekilde genişletilebileceğini vurgulayarak her türlü cebirsel ifadenin geometrik açıklamasını vermiştir. Kitab-ı Tarif fil Hisab adlı eserinde de 3, 4 ve 5 bilinmeyen denklemlerin çözüm metotlarını örnekleriyle izah etmiş ve cebir problemlerinin çözümünde nesneler yerine harfleri sembol olarak kullanmıştır. Cebir ilmine uygulama yönü ağır basan biçimsel cebiri getirerek önemli bir katkı sağlayan Ebu Kamil, ayrıca ikinci dereceden cebir denklemlerinin hakiki köklerini keşfetmiş, cebirsel ifadenin çarpma ve bölme usullerini geliştirmiş, düzgün beşgen ve çokgenlerin kenarlarını cebir denklemleriyle hesaplamayı başarmıştır. 13. yüzyılın ortalarında Ebu Kamil'in eserleri Batı bilim dünyasında ve İslam aleminde matematik ilimleri dalında yegane başvuru kaynağı olmuş ve uyguladığı cebir yöntemleriyle kendinden sonra gelen birçok İslam matematikçisini ve Avrupa matematikçilerini derin biçimde etkilemiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu Kamil'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Bir Gibi'yi tanıyacağız. Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk alimi Bir Gibi, 1523 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk tahsilini zaviye mensubu alim ve faziletli bir kişi olan babasının yanında yapmış olup, babasından Arapça, mantık ve diğer bazı ilimleri okumuş, bu arada Kur'an'ı da ezberlemiştir. Tahsilini ilerletmek için İstanbul'a giden Bir Gibi, dönemin tanınmış alimlerinden icazet alarak müderrislik payesi elde etmiş ve ihtisasını tamamladıktan kısa bir süre sonra bazı medreselerde müderrislik yapmış, Kanuni döneminde Edirne Kassama askerisi olan Bir Gibi bu görevi süresince ders okutmaya devam etmiş, bu arada camilerde vaaz vererek halkı Kur'an ve sünnete uymaya davet etmiştir. Zamanında kabirler üzerine türbe yapılması, buralarda mum yakılması, ücret karşılığında Kur'an okunması gibi bid'atler ve ayrıca batıl itikatlarla kadılar arasında rüşvetin yaygınlaşması, zengin çocuklarına ücretle ilmi payeler verilmesi gibi meşru olmayan uygulamalara karşı mücadele etmiştir. Halkın bid'atleri terk edeceğinden ümidini kesen Bir Gibi, İstanbul'a gidip Bayramiye tarikatı şeyhi Abdullah Karamani'ye intisap ederek inzivaya çekilmiş, ancak onun ders ve irşat faaliyetleri için geri dönmesini isteyen şeyhinin tavsiyesi üzerine Bir Gibi'ye müderris tayin edilmiştir. Ömrünün geri kalan kısmını Bir Gibi'de tedris, irşat ve telif faaliyetleriyle geçiren Bir Gibi, İlmi ehliyetle kısa zamanda meşhur olmuş ve ders almak isteyen pek çok talebe ülkenin her tarafından buraya akın etmeye başlamıştır. Hakkı söylemekten çekinmeyen Bir Gibi, ömrünün sonlarına doğru tekrar İstanbul'a giderek Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya memleketteki adaletsizliklerle mücadele etmesi için tavsiyelerde bulunmuştur. Osmanlılar döneminde yetişmiş seçkin bir alim olması yanında, dini ve ahlaki şahsiyeti bakımından da mükemmel bir insan kabul edilen Bir Gibi, ayrıca son derece dürüst ve tavizsiz bir ilim adamıdır. Nitekim döneminde çok yaygın olan anlayışa rağmen, hiçbir eserini herhangi bir devlet büyüğüne ithaf etmemiş, aksine devlet ileri gelenleri de dahil olmak üzere her seviyedeki yöneticilerde ve görevlilerde gördüğü kusurları cesaretle tenkit edebilmiştir. Aynı zamanda kendisi de Bayramiye müntesibi olmakla birlikte zamanında sünni esaslardan sapmış ve bid'atler ihdas etmiş olan bazı tasavvuf erbabını da eleştirmekten geri durmamış, hatta bir kısım mutasavvıfların bid'at ve aşırılıklarını ortaya koyup tenkit etmek üzere El-Kavlül Vasit Beynel İfrat ve Tefrit adlı bir risale kaleme almıştır. İlmi dirayeti yanında dürüst, basiretli, cesur ve sosyal problemler karşısında sorumluluk duygusu taşıyan bir kişiliğe sahip olan Bir Gibi, birçok Osmanlı aliminden farklı olarak sosyal gelişmeleri de tenkitçi bir yaklaşımla takip etmiştir. Özellikle ahlak ve fıkha dair eserlerinde klasik görüş ve bilgileri aktarması yanında, kendi dönemindeki dini, ahlaki, sosyal ve siyasi meselelere özel bir önem vermesi, bunlarla ilgili şahsi görüşlerini ve tenkitlerini cesaretle ortaya koyması, onun ilmi şahsiyetinin en dikkate değer yönü olduğu gibi, eserleri de çağının sosyal hayatını ve problemlerini yansıtması bakımından büyük önem taşımaktadır. Başta Et-Tarikatül Muhammediye olmak üzere eserleri her devirde büyük ilgi gören Bir Gibi, El-Avamil ve İshar adlı Arap grameri konusunda kaleme aldığı eserlerle de İslam ilimleri alanında büyük bir hizmet ifa etmiş ve haklı olarak yaygın bir şöhrete kavuşmuştur. Sağlam bir tertibe ve özlü bilgilere sahip olmanın yanında, çeşitli nahiv kaidelerinin örneklerle açıklanması sırasında pedagojik esaslar ihtiva eden cümlelerin kaydedilmesi, bu iki esere büyük bir itibar kazandırmıştır. Asırlar boyu Arapçanın öğrenilmesinde vazgeçilmez eserler listesindeki yerlerini korumalarını sağlamıştır. 1573 yılında bir İstanbul seyahati sırasında veba hastalığına yakalanarak 52 yaşında vefat eden Birgivi'nin Arap dili grameri, ahlak, tasavvuf, fıkıh, akaid, tefsir, kıraat, hadis gibi sahalarda çoğu Arapça, birkaçı da Türkçe olmak üzere tespit edilebilmiş 60'a yakın eseri bulunmaktadır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, insan beşerdir, şaşar. İnsan olmak biraz da şaşırabilmek demektir. Şaşırmamak, hata yapmamak, hiç yanlışa düşmemek insan doğasına uygun düşmez. İnsan günahlarıyla, sevaplarıyla insan olur. Hatalarıyla, başarılarıyla bütün olur. Çünkü beşer olmak, içinde yanlış yapmaya tutkun bir ten içinde mahsur kalmaktır. Can tende olduğu sürece beşer, hata yapmamak için savaşmak zorunda kalacaktır. Beşer olmak, biraz da bu savaşa hazır olmak demektir. Değerli dostlar, peki neden beşer? İnsanoğluna neden beşer denilmiş? Ne demek beşer? Niye şaşar beşer? Efendim, beşer kelimesinin köküne indiğimizde karşımıza Aramca basar kelimesiyle Arapça başar kelimesi çıkıyor. Basar, ölümlü demek. Yani ölümlü insan, ölümlü Ademoğlu demek. Arapça başar kelimesi ise beşer kelimesinin kullandığımız anlamından çok başka bir anlam taşıyor. Kelimenin aslıyla kazandığı anlam arasında enteresan bir fark var. Başar, müjde demek efendim. Müjdelemek, bir haberle sevindirmek, heyecanlandırmak, şaşırtmak demek. Biz insana, insanoğluna beşer denmiş. Yani insana müjde sıfatı verilmiş. Beşer demek, müjdeleyen demek, müjdelenen demek. Peki neyle müjdelenen, neyi müjdeleyen? Efendim, yeryüzünde insandan gayrı hiçbir canlıya beşer denmez. Etten kemikten olup da, yemeye içmeye ihtiyaç duyup da, yatmaya kalkmaya, oturmaya dinlenmeye, havaya suya ihtiyaç duyup da, beşer vasfını alan hiçbir canlı yoktur yeryüzünde insandan gayrı. Allah insana beşer demiş. Yani şaşmanın, şaşırmanın ötesinde ona müjde, sevinçli haber anlamına gelen beşer kelimesini layık görmüş. Yani insan yeryüzüne bir müjde olarak gelmiş. Akılsız doğaya, akılsız mahlukata bir müjde olarak gönderilmiş. Yani yeryüzüne adeta size müjdeler olsun, size sizden üstün vasıfları olan bir varlık geliyor denilmiş ve bir beşer olarak insan yeryüzüne inzal edilmiş. Hem kendi müjdelenmiş insanın, hem insan müjdelemiş geldiği yeri. Kendi müjdelenmiş Yaradan tarafından seçildiği için, müjde vermiş insan bir lütufla dünyaya gönderildiği için. Evet, beşer kelimesi böyle bir kelime. Oysa beşer deyince akla ilkin şaşkınlığı geliyor, yanılgıları geliyor, hataları geliyor, günahları geliyor, esfeli safiliğine yuvarlanışı geliyor. Ama sadece öyle değil işte, işin içinde işler var. Efendim, Büşra kelimesini birçoğumuz biliyoruz. Genellikle bir bayan ismi olarak biliyoruz. Ama gelin görün ki, Büşra kelimesi de beşer kelimesinden türemiş bir kelime olarak dimdik karşımızda duruyor. İyi haber, müjde demek Büşra. Diğer yandan beşaret kelimesi. Gene aynı yolda, aynı kanalda, aynı alanda olan bir kelime. Müjdelemek demek ya da müjdelenmiş, sevinçli bir haber almış demek. Ayrıca müjde, muştu vermek anlamındaki tebşir etmek kelimesi ve gene mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kağıtları getirip götüren görevli, çağırıcı anlamına gelen mübaşir kelimesi de yine beşer kelimesinden türemiş. Beşer demek kan, can, ten, et demek. Beşer demek nefis, hırs, şehvet, inat, kin, intikam demek. Beşer demek inanç, başarı, takva, üstünlük, iyilik ve güzellik demek. Beşer demek şereflilerin en şereflisi, eşref-i mahluk demek. Beşer demek sefillerin en sefili, esfeli safilin demek. Beşer demek müjde demek. Müjde demek,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
2: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
3: Efendim, öncelikle bizim kavram karmaşası yaşadığımız iletişim kavramına biraz açmak lazım. İletişimden kasıt olarak bizim insanımız konuşmayı ve sadece konuşmayı ya da bir şekilde yazışmayı algılamaktadır. Oysa iletişim malum halinizdir. Sadece konuşmaktan ibaret olan bir unsur değil. Konuşma bunun sadece içerik olarak %35'ini işgal etmektedir. Geri kalan kısmı ise insanların davranış biçimlerinin ta kendisidir. Peki örneğin insanlar internetten bir takım yazılar yazarak iletişim mi kuruyorlar yoksa birbirlerine iletim mi gönderiyorlar? Telefonlarından yazı yazarak iletişim mi kuruyorlar yoksa iletimi göndermektedirler? İşte bu kavram karmaşasını çok iyi ayırtmak gerekiyor. Buradan da şunu ifade etmek istiyorum. Biz şu kavramı tutmaya çalışıyoruz. İletişim dokunmaktır diyoruz. Dokunmanın fonksiyonel yapısını ve geleceğe doğru uzanan kısmında ne kadar yarayışlı olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün Amerika'da 20'den fazla dokunma enstitüsü açılmış pozisyonda. Bunun sebebi de şu. İnsanlar birbirleriyle face to face dediğimiz yüz yüze dokunarak iletişim kurmayı Batı toplumlarında özellikle hiçbir şekilde gerçekleştirmiyorlar idi. Bunun getirmiş olduğu sosyal facialar diyebileceğimiz nedir? İletişimsizlikleri meydana getirdi. Neyi getirdi? Güvensizlikleri meydana getirdi. Neyi getirdi? Bu insanlar arasında var olan bir takım yanlış anlamaları da ya da birbirlerine olan bakış açılarını bir anlamda netliğe dönüştürdü. Neydi o netlik? Örneğin siyahla beyaz arasındaki farkın ya da o kendi oluşturmaya çalıştıkları farkın adına bir anlamda bir altyapı koydular. Zaten dokunmuyorlar, zaten ön yargıları var. Bir de bu uzaklaşmalara vesile oldu. Demek ki şu an Amerika ve Avrupa bunu keşfetmiş durumda. Biz de bu yaşadığımız aslında özümüzden, kültürümüzden getirdiğimiz ta ilk andan itibaren, insanın doğumundan itibaren dokunarak başlayan hayatımızda biz de diyoruz ki çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendi içimizde bu gerçekleri var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Yeni bir şeyler söylemiyoruz ama bu bilinen gerçeği insanlara sunabilmek bile bir yenilikmiş gibi geliyor belki. Diyoruz ki iletişim dokunmaktır. Ailede insanlar dokunarak başlamış olsalar her türlü bir güne, her türlü bir işe, eyleme göreceğiz ki çok da farklılaşacak her şey. Örneğin kavga mı edeceksiniz? Hayır etmeyin diyoruz biz eşlere. Lütfen birbirinize sözlerle, ağır sözlerle yaklaşmadan önce elinden tutup şöyle bir oturalım hele eşim, sevgili eşim deyip yanına başına alıvermeyi deneseydi emin olun o kavganın ateşinin şiddeti bile düşecektir. İletişim en çok yönüyle dokunmaktır. Dokunmadan birbirine mesaj veremez insanlar. Kaldı ki bizim çarpıcı bir örneğimiz var. En önemli örneklerimizden birisi şu. Mesela sigara içiyor insanlar. Biz diyoruz ki sigara içenler parmağını kaldırsın diyoruz. Tabii korkarak kaldırıyor birçok insan. Hanımefendiler ve beyefendiler. Şimdi diyorum ki günde kaç sigara içiyorsunuz? 10 sigara. Diyelim ki 10 sigara içtiğiniz bir ortamda en kötü ihtimal 30 dakika boyunca bu sigaraya siz öyle ya da böyle dokunmuş oluyorsunuz. Ondan sonra şunu söylüyor bu insanlar. Ben hayatta bu sigarayı bırakamam. Niye bırakamaz? Çünkü bir insan bir gün boyunca 30 dakika, 1 saat, 1,5 saat dokunduğu bir varlığı bırakabilir mi? Biz de diyoruz ki eşlere eğer ki günde 3 dakika birbirinize dokunmuş olsanız herhalde ayrılıkları olmazdı. Şöyle bir durum var. İnsanların yakınlaşmasının ötesinde kendi iç dünyasının enerjisini verebilmesinde en önemli unsurdur. şu an hani biz ne yapıyoruz? Ya sende bir soğukluk var diyoruz dokunduğu anda. Ya da diyoruz ki ne kadar sıcaksın diyoruz. Bu bile algılamayı bizde artırıyor. Örneğin onun size nasıl yaklaştığı, nasıl dokunduğu bile çok önemli. Biz oradan bile yargıda bulunabilecek bir toplum haline geldik. Çünkü özünde bu nüvelerle yetişmiş bir toplum var. Özünde bunlarla büyümüş bir toplum söz konusu. Elbette ki çocuklara bakıştan tutun, dokunuştan tutun. Biz zaten onu sürekli vurguluyoruz annelere de. Diyoruz ki sevgili anneler, örneğin çalışan annelere şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. İşten geldiğinizde çocuğunuzla sadece oyun oynamayın. Oyun arkadaşı olup dönüşürsünüz. Ama çocuğunuzla alın, yerde onunla kucaklaşın, o yerde yuvarlanın, atıyorum onunla mutlaka bir temas kurun. Mutlaka bir temas kurun diyoruz. Çünkü çocuğun zihin altında kalan bütün ne varsa bu dokunuşlar sayesinde olmaktadır. Çok ilginç. Zihin altına giden mesajların aslında kayağı, yani altyapısına bu dokunuşlar oluyor. O dokunuşlar esasında çocuğa verdiğiniz bütün bilgiler bilinçaltına yerleşiyor. Çok ilginç ve çok zaman sonra bunlar çıkıyor. Eğer ki siz sadece kuru kuru bilgi olarak verdiğinizdeki etkisiyle dokunarak, çocuğa yakın temas kurarak verdiğiniz bilgiler arasında fark var mı? %100 fark var. Yani kolay alıcı dediğimiz durum var. Peki dokunmadaki samimiyete geldiğimizde tekraren, evet insanlar birbirlerinin sadece gözlerine bakarak bile, yani şunu diyebiliyor. Evet, senin gözlerine baktığımda ben kendimi buluyorum cümlesi çok manidar bir cümledir. Öyle basit anlayacak bir cümle değildir. Gözlerine baktığımda ben hayat ışığı görüyorum demiyor muyuz? Ya da gözlerine baktığımızda diyoruz ki ya sende bugün bir problem var diyoruz. Dokunduğumuzda mesela çok problemli bir insanın elleri titremesini biz, eğer ki elleri cepte olursa hiç fark edemeyebiliriz. Ama ellerini tuttuğumuzda bunu fark edebiliriz. O bir anlamda insanın kodlamasıdır. Size verdiği mesajlardır. İşte o samimiyet de bu mesajlardan sadece bir tanesi ama önemli bir tanesi. Yani önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla iletişimde biz iletimle iletişimi ayırt etmek istiyoruz. Örneğin sınıf içerisinde bir çocuğun soru sorup cevap alması iletişim değildir. Bir soru soruyor çocuk, ondan cevap alıyorsa dersiyle ilgili bu bir iletişime girmiyor. O bir konuyla alakalı öğrenilmiş bilgilerin tekrarı mahiyetinde ya da yeniden öğrenmeyle alakalı bir durumdur. Ancak bir çocuk çok kötü bir şekilde sınıf içerisinde küçük duruma düştüğünde bir öğretmen onu alıp yanına oturup derdiyle ilgilendiğinde işte bu bir iletişimdir. Yani kaldı ki internet ortamlarında yapılan yazışmalar vesilesiyle yapılan bir takım unsurlara insanlar sosyal ağlar diyorlar. Böyle bir şey sosyal ağ olamaz. İnsanların bireyselleşmesinden kaynaklı kendini özgür hissettiği ortamlardan başka bir şey değildir. Ve yalnızlaştırılmış insanın bence bir ekran boyutu ne kadarsa onu

0: programlarda sürekli bunu işliyoruz. Belki biraz latife olsun diye söyleyelim. Yani sözü söyleme şekli vardır efendim. Odunu adam eder. Ama öyle bir söylersin ki adamı odun edersin. Bu da bir örnek verelim. Diyelim ki hanımefendiler eşlerinden bir şey istiyorlar diyelim eve alsın diye. Onunla ilgili bir şey yaparken yani Fatih sen kahve isteme formülü diye veriyoruz aslında onu. Ama aktarmamız lazım canlı olarak. O çok zor şu an. Ama sadece bir küçük bilgi olarak. Örneğin kahve içmek istiyorsan kahveni de al da gel. Sert bir üslupla söylediğinizde beyefendi bu kahveyi muhtemelen almayacaktır. Çok yani çok mülayim bir insan bile olsa bu söylem tarzına ben kendimi ne kadar zorlasam onu yapamıyorum. Dolayısıyla beyefendi almayacak ama sadece şu hayatım kahve bitmiş evde hani kahveyi de çok seviyorsun. Eğer kahve alırsan çok iyi olur. Unutma bir yere de not al. Akşam gelirken kahve alıp gelir misin? Şimdi bu sözü söylediğinizde en kötü adam bile inşallah bakarız der. Yani inşallah bakarız der muhtemelen de alır. Sadece küçük bir nokta bu. Ama siz bu ses tonunuzu yükseltirseniz ya da doğru kelimeleri seçemezseniz problem olur. Bir başka boyutu da şu. Beyefendilerin yaptığı en büyük yanlış da şu. Hanımefendilere mesela doğum gününü unutabilirsiniz, evlilik yıldönümünü unutabilirsiniz vesaire. O gün bir hediye almamış olabilirsiniz. Hanımefendiler bizim Türk kadını küçücük bir böyle güzellikle kanaatkar olan çok az bulunan bir toplum unsuru ve onun için Türk kadını kadın yapan, diğer kadınlardan ayırt eden özelliği ise naif kişiliğe sahip olmuş olmasıdır. Diyelim ki, diyorum ki beyefendiler ne olur yani ne yaparsanız yapın lütfen kitabın ortasından direkt konuşmayın. Kırıcı sözler söylemeyin çünkü bir 20 yıl sonra hanımefendi getirir size o sözleri karşınıza tabu gibi çıkartır. Asla unutmaz yani o sözler yaralar ve orada derin yerler açar. İşte diyorum ki beyefendiler ya ne yaparsanız yapın gönül almak çok kolaydır. Ama bir kelimenin açtığı iletişimsizlikten kaynak bir kelimenin açtığı yarayı öyle hediyelerle kapatamaz. Çünkü o onu canlandıracak etkenleri yaşadıkça hanımefendi o travmaya tekrar dönecektir. O travma kendisini gösterecek. Sen zaten zamanında bana böyle demiştin. Boş yere dememişsin. Şimdi daha iyi anladım gibi başlayan cümlelerle ve devam eden kavgaları hatırlarsak çok basit işte empati. O sözü söylemeden önce dikkat edeceğiz.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Tevekkül emin bir kaledir dünya denilen imtihan meydanında. Zorlu anlarda, tereddütlü kararlarda öylesine sıcak, samimi ve güven verici bir sesi vardır ki tevekkül kalesinin, bizi bulur ve emin sığınağının kanatları altında huzura çağırır. Allah'a dayan ve huzur bul diyen bu sesin farkında mıyız? Tevekkül, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelmektedir. Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak tevekkül ibadetinin özüdür. Tevekkül, tohumu sabırla sulanmış, dünyanın en tatlı meyvesini veren ağaç gibidir. Kökleri teslimiyetle beslenir, emin ve güven vericidir. Yaprakları ve meyveleri cenneti işaret eden bir ağaçtır. Tadabilenlere kudret lokması gibidir. Geride ne acı bırakır ne endişe. Ağır yüklerin altında ezilen zayıf kalplere güçtür. İçinden çıkılmaz sandığımız sorunların kilidi, anahtarıdır. Olaylar ne kadar ağır, musibetler ne kadar dayanılmaz olursa olsun, sabır, tevekkül ve teslimiyet başarının anahtarıdır. Tevekkül boş boş beklemek değildir. Aynı zamanda Rabbimize itaate kusur edilmemesi, acziyetimizin ve fakriyetimizin bir defa daha hatırlanması, bununla birlikte kudretli ve zengin olan Allah'a sığınıp talepte bulunmaktır. Tevekkül, ona yalvaran gönül, dua dua semaya açılan eller, inanmış yürekler demektir. Tevekkül etmek, başarıyı, yardımı yalnız ve yalnız Allah'tan beklemek müminlerin bir özelliğidir. Enfal suresi 2. ayette Rabbimiz, müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler buyurmuş ve müminlere tevekkülü emretmiştir. Allah-u Teala'nın keremine, ihsanına güvenmek ve emrolunduğumuz ibadetleri yapmak, yasak edilenlerden sakınmanın adı tevekküldür. Hayatımızı çeşitli zorluklarla idame ettirmekteyiz. Bununla beraber sonu gelmeyeceğini sandığımız endişeler ve korkular hayatımızı çekilmez bir hale getirebilmektedir. İşte tam da bu sırada tevekkül ibadeti yardımımıza yetişerek Allah'ın yardımını huzur ve sekinetle indirir telaşlı ve mahzun gönüllerimize. İşte tam bu sırada tevekkül ibadeti yardımımıza yetişerek Allah'ın yardımını huzur ve sekinetle indirir telaşlı ve mahzun gönüllerimize. Farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Rukiye Benliği makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmede 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde Üniversitemiz Stadyumunda düzenlenecek olan Teknofest 2026 İleri Otonom Sistemleri Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında yürütülen hazırlıkları ve işbirliği süreçlerini değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Benliğe teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

söylesem bilemem.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle daha önceki bölümde başladığımız ve bugün üçüncüsü olarak devam edeceğimiz kireçlenme ve özellikle de diz kireçlenmesi üzerinde tedavilerden bahsedeceğiz. Kireçlenmede tedavi nasıl olmaktadır? Kireçlenmenin tamamen düzelmesini sağlayan bir tedavi yoktur. Bozulmuş kıkırdağı yenilemek mümkün değildir. Tedavinin temel amacı eklemlerdeki ağrı ve şişliği gidermek, hareketlerdeki kısıtlamayı ortadan kaldırmak ve günlük yaşamsal faaliyetleri sorunsuz hale getirmektir. Asıl amaç budur. Ağrıyı azaltmak ve daha özgür bir şekilde kişinin hareket edebilmesini sağlayabilmek ve tedaviyi kişinin gereksinimlerine göre, özellikle de yaşam tarzını ona göre düzenlemesini sağlamak en önemli kat edeceğimiz yoldur. Kireçlenme tedavisi günlük yaşamımızı, eklemimizi korumaya yönelik değişiklikler yapmakla başlar. Bunlar nelerdir? Kilolu isek kiloyu vermemiz, burada bacaklara veya eklemlere binen yükleri azaltmamız en önemli adımdır. Hastaya uygulanacak tıbbi tedavi ise hastanın yaşı, ağrısının şiddeti, günlük aktivitelerinin ve etkilenme durumu, diğer hastalıkları ve sosyal durumu göz önüne bulunarak hekim ve hasta arasında kararlaştırılarak yapılmaktadır. Ağrı öncelikle basit ağrı kesicilerle tedavi edilmeye çalışılır. Eğer buna cevap alınamazsa kortizon tedavisi dediğimiz iltihap giderici bir takım romatizmal ilaçlar ile azaltılmaya da çalışılabilir. Bunlar tamamen hekimin ve bizim ağrımızın şiddetinin durumu belirleyecek ve bu duruma göre de hareket edilecek bir tablodur, bir süreçtir. Kireçlenmede eklem sıvısı azaldığı için kemiklerin sürtünmesiyle olan harabiyeti ve şikayetleri azaltmak için de eklem içerisinde bir takım kayganlaştırıcı sıvılar da hekim tarafından yapılabilmektedir. Bu sıvılar eklem içi enjeksiyonları ile eklem aralığına verilir ve enjeksiyonlar oluşmuş kıkırdak hasarını geriye çevirmez, ancak daha sonradan oluşacak hasarın yavaşlamasına, ayrıca buradaki eklem mesafesinin aralığının azalmasına bağlı olarak oluşan sürtünmeler ve bu sürtünmelere bağlı olarak oluşan ağrıları da eklem sıvısının normal hale getirilmesiyle azaltmaya katkı sağlayacaktır. Kireçlenmenin ileri evrelerde eklem aralığındaki daralma çok ilerlemiş ise, burada kıkırdak ve kemik harabiyeti fazla ise cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Cerrahi olarak erken dönemlerde eklem içinde bir miktar temizlik ve serbest cisimlerin çıkarılması, varsa menisküs yırtıkların düzeltilmesi ve kıkırdak yüzeylerindeki bozukluğun kısmen giderilmesine yönelik kapalı sistem cerrahi dediğimiz artroskopi ameliyatı yapılabilir. Bunun dışında kemikteki yük taşıma ekseninin bozulduğu durumlarda, işte bu eksen bozulmasına bağlı olarak eklemin belli bir kısmına yük daha çok binmekte ve aşıma daha çok olmakta ve ağrı ve bunun sonucunda da kireçlenme daha çok olmaktadır. Bu yük taşıma eksenini bozulan kemiklere yönelik bir takım ameliyatlar yapılır ve bu ameliyatlarla kişinin ağırlığının dengeli olarak eklemlere yansıması sağlanmış olur. Bunların dışında bazı seçilmiş vakalarda da otolog kondrosit nakli dediğimiz, yani eklemdeki kıkırdağın bir şekilde telafi edilmesi ve oraya konulması, yani daha doğrusu artroskopi ile alınan kıkırdak doku parçasından yine kişiye özel olarak üretilen kıkırdağın bir sonraki işlemle nakil edilmesi, o hasarlı olan yere yama olarak koyarak özel bir cerrahi işlemle telafi edilmesi yöntemidir. Bu da seçilmiş vakalarda, uygun vakalarda ilgili uzman hekim tarafından yapılır. Kireçlenmenin daha fazla olduğu ve kemik yüzeyinde hiç kıkırdak dokusu kalmadığı durumlar da olabilir. Bu durumda da ileri derece tahribatın olduğu bu durumlarda kısmi veya tam disk protezi ameliyatıyla hastanın ağrısını gidermek, normal aktivitesini sürdürmesini sağlamak amacıyla cerrahi işlemler yapılabilir. Ayrıca kireçlenmesi olan kişilere eklemlerine yük ağırlık vermeyi arttırmadan egzersiz yapma önerilmektedir. Bisiklet çevirmek, çünkü burada oturarak yapılan bir aktivite söz konusudur. Dizlere ağırlık binmemektedir. Oturarak bacakların ağırlık kaldırmasıyla diz çevresi kaslarının güçlendirilmesini sağlanması, 30 ila 40 dakika arasında yüklenmeden normal tempoda ve yürüyüş aktiviteleri önerilebilmektedir. Tedavide hastalara ne yapmalıdır? Hastalar için düşen görevler nelerdir? Kireçlenme olan hastaların tedavisinde hekimler kadar hastaların da önemli katkıları vardır tedavi sürecinde. Bunlar nelerdir? Yaşam stilinin değişimleridir. Kireçlenmenin olduğu eklemi aşırı zorlamak yakınmaları arttıracaktır. Bu nedenle koşma, sıçrama, darbe gerektiren sporlar bırakılıp yerine yüzme, bisiklet, yürüyüş, hafif tempoda, golf gibi sporlar tercih edilmelidir. Çömelme, merdiven inip çıkma gibi aktiviteler azaltılmalı ve 2 kilogramın üzerinde yük taşınmaktan kaçınılmalıdır. Bir diğer yapılacak iş ise, aşırı kilo var ise bunun verilmesi. Obezite hastalığın ilerleme hızını etkileyen en önemli faktördür. Şişman kişilerde kilo verme ile hem hastalığın belirtileri hafifler hem de ilerlemesi yavaşlar. Bunların dışında uygun egzersiz, hasarlı eklemi aşırı zorlamaktan kaçınarak yapılacak uygun egzersizler kasları güçlendirmekte ve eklem hareket açıklığını korumak açısından faydalıdır. Bu eklem hareket açıklığı sağlanarak kıkırdakların birbirlerine sürtünerek aşınması ve ağrının oluşması, ilerleyen dönemlerde de kireçlenmenin oluşması engellenmiş olmaktadır. Özellikle omurgayı ilgilendiren kireçlemelerde egzersizin önemli rolü vardır. Ayrıca baston kullanımı, yük taşıyan eklemlerin kireçlenmesinde hasarlı ekleme binen yükü azaltmak faydalıdır. Yumuşak tabanlıklar ve uygun ayak

takip eden doktorunuzla birlikte ortak karar vermeniz tavsiye edilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın e-posta adresi olan radyohastanesi@diyanetradyo.com'a sizlerden gelen maillerden konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, kireçlenme tedavisinde sıcak su uygulaması ve kaplıcaların yeri hakkında bilgi talebinde bulunmuş. Genel olarak kireçlenmede kaplıcalar faydalıdır. Su sağladığı kaldırma kuvveti ve ısısı ile kaslarda kan akımını arttırmakta ve burada kasların gevşemesine, ağrının azalmasına ve hareketlerin serbestleşmesine sağlamaktadır. Kaplıca sularının şifalı etkisi suyun bileşimi, mineralleri ve ısısına bağlı olmaktadır ve bunların dışında da söylemiş olduğumuz gibi dizin etrafındaki kasların gevşeyerek bir şekilde hareket serbestliği sağlayarak ağrıları da azaltmayı sağlamaktadır. Kaplıcaya gitmeden önce mutlaka ama doktorun onayını almamız gerekmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doçent Doktor İshak Şan, Hüseyin Özhan ve beraberindeki heyet üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyaret kapsamında şehrimizin ve üniversitemizin teknolojik gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak olan ve inşa çalışmalarında sona gelinen Teknokent binasında incelemelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize verdikleri kıymetli destekleri için Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Valimize ve Sayın Milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Tercih FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliyi eğit, yeter.
6: Otizmliyi hayata kat, yeter.
7: Otizmliyi sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Tekrar o mevsim gelse, tekrar yasemenler açsa, aşkımızın anısını o beyazlıkta yeniden yaşasak, bütün yasemenleri al benden, hepsi senin olsun. Dön bana artık, dön.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajdan şu ifadelere yer verildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz olmak üzere onları bilgi, emek ve özveriyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize ve eğitim yolculuklarında öğrencilerimizin yanında olan değerli velilerimize yeni dönemin sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Özgür Özdemir'le birlikte katıldı. Konferansla ilgili Rektör Keleş, dijital dönüşüm sürecinde kalite güvence sistemleri ve yapay zeka temasıyla düzenlenen konferansta yapay zeka destekli kalite güvence politikaları, kurumsal performansın ölçülmesi ve izlenmesi, uluslararasılaşma, etik ve güvenli yapay zeka kullanımı ve kalite güvence sistemlerinin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeleri takip etme fırsatı bulduk. YÖKAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Kocabıçak başta olmak üzere bu değerli konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Ay Yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın, öncelik yayanın. Adıyaman FM'de canlı performans.
1: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah.

Ayacak hani kırmaya mecalim var. Bana hep

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik'i makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Zeki Dişkaya'ya, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Çelik'e ve federasyona bağlı cemiyet başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adi FM'de canlı performans.
1: Kamu spotu.
2: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yüksek öğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yüksek öğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'ni fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı, farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeleği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Alcüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adyo FM Radyo Dergisi.

kimi zaman anlamak için biraz zaman gerekir. Bulanıktır sular, beklemek gerekir.

benim baba. Ortaköy'de bir çay bahçesi, sıcak bir çay elimde, sözlerin ezberimde, gül veren elde, hep biraz güzel kokular olur oğlum. Ağrıyan bir kalp acılarla doğrulur, acılarla doğrulur.

sert bakışlı gülen adam. Benim babam. Adı İrfan, soyadı Sözütek. Az mı balığa giderdik? Karataş'ta, Tuzla'da. Sonra bayram günleri, cebimde bayram şekerleri. Çayı öyle severdi. Hele dök oradan bir çay, demli olsun. Doldur, doldur. Sert bakışlı gülen adam. Benim babam. Adı İrfan, soyadı Sözütek.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Kamu Spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsin.